işler dönmüş arkamdan lan. Kaybettiğim bu ilk değil. Aşk duyduk hepsi gençken, bol koymazsan resmileşeceğim bram. Acımasız yaşam, yeterince büyüdük. Hevesten vazgeçe kadar. Baktım at baba.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Facebook'un beğen ve paylaş butonlarında büyük değişiklik. Meta, üçüncü taraf internet sitelerinde kullanılan beğen ve paylaş butonlarının 10 Şubat 2026 itibariyle kaldırılacağını duyurdu. Söz konusu butonlar yıllardır kullanıcıların Facebook gönderilerini başka platformlarda beğenmesine veya paylaşmasına imkan tanıyordu. Meta kararı, modern, verimli bir platform oluşturma sözünün bir yansıması olarak tanımladı. Şirket bu eklentilerin eski dönemden kalma olduğunu ve dijital ortam değiştikçe kullanım sıklarının doğal olarak azaldığını belirtti. Meta'dan yapılan açıklamaya göre internet sitesi sahiplerinin veya yazılımcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek yok. 10 Şubat 2026 itibariyle bu eklentiler otomatik olarak devre dışı kalacak ve sitelerde görünmez öge olarak yer almaya devam edecek. Açıklamada bu değişikliğin hata mesajı üretmeyeceği ve sitelerin temel işlevinin etkilenmeyeceği de vurgulandı. Bununla birlikte yazılımcılar daha temiz bir kullanıcı deneyimi için buton kodlarını manuel olarak kaldırabilecek. Meta bu durumda kod kaldırma işlemlerinin belirtilen tarihten önce yapılmasını öneriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

Günaydın Trakya. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde yine birlikteyiz. Bayram coşkusunun tüm sıcaklığıyla yaşandığı bu güzel sabahta Küpe FM mikrofonlarından sizlere bir kez daha sevgiyle sesleniyoruz. Saatler 7'yi birazcık geçti ve bayram haberleri ikinci günde de başladı. Müziğin, sohbetin ve güncel gelişmelerin adresi Küpe FM'den herkese bir kez daha mutlu bayramlar diliyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
4: Chery'de test sürüşe heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
5: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
6: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
7: Silivri Anadolu Hastanesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız için bayramda da hizmetinizdeyiz. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: QPFM reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: NAR Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda NAR Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. NAR Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
7: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya TV alımlarına özel 3 bölmeli derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444 81 84. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
9: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM reklam.

0: Bayram ziyaretleri sürüyor. Kahveler tazeleniyor, sofralar kuruluyor. Trakya'da bayramın ikinci gününe yakışan en güzel şarkılar ve en güncel haberlerle Küpe FM bayram haberleri devam ediyor. Günaydın Trakya, iyi bayramlar.
1: Bir reklam.
0: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogramı 349.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre 439.95, Beşler sucuk kangal kilogram 699.95, Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 139.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahallede.
1: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Facebook'un beğen ve paylaş butonlarında büyük değişiklik. Meta, üçüncü taraf internet sitelerinde kullanılan beğen ve paylaş butonlarının 10 Şubat 2026 itibariyle kaldırılacağını duyurdu. Söz konusu butonlar yıllardır kullanıcıların Facebook gönderilerini başka platformlarda beğenmesine veya paylaşmasına imkan tanıyordu. Meta kararı modern, verimli bir platform oluşturma sözünün bir yansıması olarak tanımladı. Şirket bu eklentilerin eski dönemden kalma olduğunu ve dijital ortam değiştikçe kullanım sıklarının doğal olarak azaldığını belirtti. Meta'dan yapılan açıklamaya göre internet sitesi sahiplerinin veya yazılımcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek yok. 10 Şubat 2026 itibariyle bu eklentiler otomatik olarak devre dışı kalacak ve sitelerde görünmez öge olarak yer almaya devam edecek. Açıklamada bu değişikliğin hata mesajı üretmeyeceği ve sitelerin temel işlevinin etkilenmeyeceği de vurgulandı. Bununla birlikte yazılımcılar daha temiz bir kullanıcı deneyimi için buton kodlarını manuel olarak kaldırabilecek. Meta bu durumda kod kaldırma işlemlerinin belirtilen tarihten önce yapılmasını öneriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
1: Şu dakikalarda bayram sabahının enerjisini biraz daha yükseltelim. Küpe FM'de şimdi hep birlikte eşlik edeceğiniz sevilen bir şarkı geliyor. Bayram neşesi frekanslarımızda devam ediyor.

0: Metropol FM reklam.
1: Bayram heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili HP Victus Gaming Notebook Tekno Club'a özel 59.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız, Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu'yla tanışın. 0533 567 5006.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Çetaş Çeri Stilleri'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde. Çeri.
7: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
8: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv, Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
0: Küpe FM reklam.
9: Küpe FM.
10: Bayram mesajlarınızı Küpe FM Instagram sayfamızdan bizlere ulaştırmaya devam edebilirsiniz. Sevdiklerinize göndermek istediğiniz iyi dilekleri ve bayram tebriklerini Instagram'daki postlarımızdan beğendiğiniz bir tanesinin altına yazdığınız zaman tüm takipçilerimiz, hatta takipçi olmayan milyonlarca Instagram kullanıcısına ulaşmış olacaksınız.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Bayram heyecanı Teknosa'da. Karcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi Tekno Club'a özel 10.999 lira.
2: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
8: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

Bayramın en güzel yanı belki de aynı sofrada buluşabilmek. Aynı kahkahaya ortak olabilmek. Küpe FM olarak bu güzel bayram sabahının samimiyetini ve huzurunu sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Günaydın Trakya, iyi bayramlar.

0: FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Başak Ticaret Arçelik'ten süper fırsat. Arçelik çeyiz paketleri 65 bin liradan başlayan fiyatlarla. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
4: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
5: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
6: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkler'e Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkler'e Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor 600 Lite, 256 GB akıllı telefon, Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık hediye. Teknoloji Teknosa'da güzel.
3: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
4: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
5: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
6: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Dünya Kupası coşkusu Çetinler Arçelik mağazalarında. Büyük ekran TV alımlarında kahve makinesi hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
7: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
8: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Bayram ziyaretleri için direksiyon başındaki dinleyicilerimiz, yorgun yola çıkmayın, trafik kurallarına lütfen dikkat edin. Küpe FM olarak yol arkadaşınız olmaya devam ediyoruz. İyi bayramlar, iyi yolculuklar.

0: Dominos'a gel al.
1: Futbol heyecanı Teknosa'da. Grundig 165 ekran, 4K Ultra HD Google Smart QLED TV Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth kablosuz kulaklık hediye.
2: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
3: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Çetaş çerezcileri de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Cherry Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Cherry Silivri'de E5 üzerinde. Cherry.
5: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
8: Silivri Anadolu Hastanesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız için bayramda da hizmetinizdeyiz. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
9: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM.
3: Kurban Bayramı'nın bu ikinci gününü özel hazırladığımız özel yayınımız Bayram Haberleri tüm hızıyla, tüm sıcaklığıyla devam ediyor. Bayram hatırlamaktır, paylaşmaktır, gönül almaktır biliyorsunuz. Uzakta olanları yakın hissettiğimiz bu güzel günde tüm dinleyenlerimize sağlık, huzur ve bereket dolu bir bayram diliyoruz. İyi bayramlar Trakya.

0: Anadolu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Facebook'un beğen ve paylaş butonlarında büyük değişiklik. Meta, üçüncü taraf internet sitelerinde kullanılan beğen ve paylaş butonlarının 10 Şubat 2026 itibariyle kaldırılacağını duyurdu. Söz konusu butonlar yıllardır kullanıcıların Facebook gönderilerini başka platformlarda beğenmesine veya paylaşmasına imkan tanıyordu. Meta kararı, modern, verimli bir platform oluşturma sözünün bir yansıması olarak tanımladı. Şirket bu eklentilerin eski dönem kalma olduğunu ve dijital ortam değiştikçe kullanım sıklarının doğal olarak azaldığını belirtti. Meta'dan yapılan açıklamaya göre internet sitesi sahiplerinin veya yazılımcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek yok. 10 Şubat 2026 itibariyle bu eklentiler otomatik olarak devre dışı kalacak ve sitelerde görünmez öge olarak yer almaya devam edecek. Açıklamada bu değişikliğin hata mesajı üretmeyeceği ve sitelerin temel işlevinin etkilenmeyeceği de vurgulandı. Bununla birlikte yazılımcılar daha temiz bir kullanıcı deneyimi için buton kodlarını manuel olarak kaldırabilecek. Meta bu durumda kod kaldırma işlemlerinin belirtilen tarihten önce yapılmasını öneriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Değerli dinleyiciler, Küpe FM'de Kurban Bayramı'nın ikinci gününe özel hazırladığımız bayram haberlerinin sonuna yaklaşıyoruz. Küpe FM ailesi olarak bizlerle olduğunuz için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bayram boyunca en güzel şarkılar, en güncel haberler ve keyifli sohbetlerle yine birlikte olacağız. Yarın bayramın üçüncü günü bayram haberlerinde buluşuncaya kadar hoşça kalın, Küpe FM'den ayrılmayın.

Müzik Hal Takı'nın Scoop FM'den hepinize mutlu sabahlar, iyi bayramlar. İlk günün o büyük telaşını, koşturmacasını ve kurban heyecanını tatlı bir yorgunlukla geride bıraktıysak, şimdi bayramın en keyifli anlarına, yani ikinci gününe kocaman bir günaydın. Bugün 28 Mayıs Perşembe, takvimler haftanın sonuna yaklaştığımızı fısıldıyor olabilir ama bizim için tatilin ve huzurun tam merkezi. Yakında yayımlayacağı IP projesinin ilk şarkısı Bahanesi Yok'la dinleyiciyi buluşturan, sözü ve müziği kendisine ait olan, modern pop altyapısıyla dikkat çeken, ilişkilerde söylenemeyen sözleri ve kaçınılan gerçekleri samimi bir dille anlatan Mustafa Mert Koç bizleri karşılıyor.

0: Alfa FM reklam.
1: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
4: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda. 0545 662 9621.
5: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
7: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
8: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.
9: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketli Biçen Market'te 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Duru Baldo pirinç 2000 gram 189.95, Eker yoğurt yarım yağlı kilogram 99.95, Tukaş domates salçası teneke 830 gram 49.95, Çaykur tiryaki çayı 1000 gram 259.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Bugün o ilk günkü resmiyet yerini biraz daha rahatlığa, dinlenmeye ve uzun bayram kahvaltılarına bırakıyor. Akrabalar ziyaret edildiyse, mesajlar atıldıysa bugün kendimize ve evdeki o huzurlu sessizliğe vakit ayırma günü. Yeni projesiyle dinleyicisinin karşısına çıkan güçlü yorumu ve iddialı tarzıyla adından söz ettiren, sözü ve müziği Kalben'e ait olan, yakın dostu başarılı sanatçı Edis'in de klip yönetmenliğini üstlendiği Hediye isimli parçasıyla Aybüke Albere konuğumuz oluyor.

0: Reklam. Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
1: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
0: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız, Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu'yla tanışın. 0533 567 5006.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1.892.000 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
1: Chery'de test sürüşe heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşkdere Plaza'ya bekliyoruz. Adres: Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
2: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Anneler gününe özel Arçelik'te büyük indirimler. Annenizi mutlu edecek hediyeler, büyük indirim fırsatıyla Çetinler Arçelik mağazalarında sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Küpe FM reklam.

de radyonuzda kahvenizin köpüğüne, çayınızın demine ve içinizdeki o bayram neşesine ortak olmak için mikrofon başındayız. Keyifler yerindeyse sesimizi biraz daha açın, bayramın ikinci gününü birlikte başlatalım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun desteğiyle 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan milli takım için özel hazırladığı Türkler Geliyor isimli marşı yayınlayan Sinan Akçıl'la en iyi ve en yeni müziği dinlemeye kaldığımız yerden Küpe FM'de devam ediyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
0: Küpe FM reklam.

28 Mayıs Perşembe gününden, bayramın ikinci gününden herkese enerjisi bol, neşesi yerinde kocaman bir merhaba. Yayındayız, yerlerimizi aldık. İlk gün evde oturanlar bugün muhtemelen kendini dışarıya, yollara veya güzel bir sahil havası almaya attı bile. Şehir dışına kaçanlar, yazdıklarında sabah kahvesini yudumlayanlar, nerede olursanız olun radyonuzun sesini açtıysanız doğru yerdesiniz. Yayınlanan yeni teklisi zorla dinleyicisinin karşısına çıkan güçlü söz yazarlığı, besteleri ve kendine özgü müzikal yaklaşımıyla dikkat çeken, müziğini yalnızca bir ifade alanı değil aynı zamanda kültürel bir köprü olarak tanımlayan, müziğinde modern pop sound'unu Anadolu'nun kültürel mirasıyla buluşturan Umur Doman'ın Hande Ünsal'la birlikte kotardığı parça Gel şimdi radyolarınızda.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
3: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis Traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Lüleburgaz.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
6: Silivri Anadolu Hastanesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız için bayramda da hizmetinizdeyiz. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Bugün modumuz yüksek, şarkılarımız tam bayram neşesine yakışır cinsten kıpır kıpır. İkinci günde de enerjiyi hiç düşürmüyoruz. Hadi bakalım, emniyet kemerleri takıldıysa, bayram moralleri zirvedeyse harika bir şarkıyla devam ediyoruz. Teoman'ın şarkılarından oluşan proje albümü Teoman Şarkıları farklı yorumcularla yolculuğuna devam ederken serinin bu bölümünde sesiyle dinleyenlerini derinden etkileyen ve geçtiğimiz ay aramızdan ayrılan Rıza Tamer'in yer aldığı Teoman'ın etkileyici şarkılarından Gökdelen'i şimdi sahibinin sesinden dinliyoruz.

0: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1.892.000 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300.000 liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
3: Çetaş Çerezcileri de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çere Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çerez Silivri'de E5 üzerinde. Çerez.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Facebook'un beğen ve paylaş butonlarında büyük değişiklik. Meta, üçüncü taraf internet sitelerinde kullanılan beğen ve paylaş butonlarının 10 Şubat 2026 itibariyle kaldırılacağını duyurdu. Söz konusu butonlar yıllardır kullanıcıların Facebook gönderilerini başka platformlarda beğenmesine veya paylaşmasına imkan tanıyordu. Meta kararı, modern, verimli bir platform oluşturma sözünün bir yansıması olarak tanımladı. Şirket bu eklentilerin eski dönem kalma olduğunu ve dijital ortam değiştikçe kullanım sıklarının doğal olarak azaldığını belirtti. Meta'dan yapılan açıklamaya göre internet sitesi sahiplerinin veya yazılımcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek yok. 10 Şubat 2026 itibariyle bu eklentiler otomatik olarak devre dışı kalacak ve sitelerde görünmez öge olarak yer almaya devam edecek. Açıklamada bu değişikliğin hata mesajı üretmeyeceği ve sitelerin temel işlevinin etkilenmeyeceği de vurgulandı. Bununla birlikte yazılımcılar daha temiz bir kullanıcı deneyimi için buton kodlarını manuel olarak kaldırabilecek. Meta bu durumda kod kaldırma işlemlerinin belirtilen tarihten önce yapılmasını öneriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

su gibi akıp gidiyor daha dün bayramın gelişini beklerken. Bugün 28 Mayıs Perşembe gününde Kurban Bayramı'nın ikinci gününü selamlıyoruz. Hepinize huzurlu günler. Bayramın ikinci günü o ilk günkü telaşların yerini derin bir sükunete, içten sohbetleri bıraktığı özel bir zamandır. Belki de uzun zamandır ertelediğiniz o eski dostu aramak ya da sadece pencereden dışarı bakıp baharın ve tatilin tadını çıkarmak için en güzel gün bugün. Grup üyelerinden Besim Talin'in annesinin vefatının ardından kaleme aldığı yeni şarkısı Nahide ile dinleyiciyi buluşturan, bir vedanın ardından geride kalan boşluğu ve anılarda yaşamaya devam eden bağı sade bir dille anlattıkları, müziği Mustafa Yavuz imzası taşıyan Nahide isimli söz konusu parçayla Dedüplüman ekibi radyolarınızda.

0: Kafe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi, uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
3: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
8: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Anadolu Hastanesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız için bayramda da hizmetinizdeyiz. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Saatlerimiz tam öğleyi gösteriyor. Radyolarınızda günün en keyifli saatleri başlıyor. Kurban Bayramı'nın ikinci gününden, o upuzun tatilin tam ortasından hepinize musmutlu öğlenler. Şöyle bir etrafıma bakıyorum da bugün yüzler dünden daha da gülüyor sanki. Neden? Çünkü o büyük ilk gün telaşı bitti. Kurban işleri halledildi. Kavurmalar tadıldı. Şimdi ne zamanı? Şöyle arkaya yaslanıp okkalı bir yorgunluk kahvesi içme ya da tatilin tadını çıkarma zamanı. Geçtiğimiz gece Harbiye sahnesinde yer alan, biletleri günler öncesinden tükenen konserde hep böyle mi olurla açılış yapan, ilk şarkıyla seyirciden yoğun alkış alan, hafızlara kazınan şarkılara hep bir yazdan eşlik edilen, gecenin en unutulmaz anlarından biri ise Sevdan Bir Ateş performansı olurken, Hüzün Kovan Kuşu, Gayret Et Güzelim, Ayrılık Ölümler ve Veremem Sana Acımı da Harbiye'de duygusal yoğunluğu yükselten, alternatif müziğin 90'lara damga vuran grubu Düş Sokağı Sakinleri ile şimdi nostalji zamanı. Thank you.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

0: Gel al. Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'dan anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Mayıs ayına özel bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Chery'de test sürüşü heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
7: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Bir alışveriş, iki büyük keyif. Seçili şarjlı süpürge alımına özel, yanında kahve makinesi hemen hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
8: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Koroplast buzdolabı poşeti dev, eko, orta boy 80'li 69.95. Maylo tuvalet kağıdı 3 katlı bambu 40'lı 269.95. Flex eldiven yüzlü 89.95. Macromax çöp torbası ekstra güçlü çeşitleri 29.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Bayramın ikinci günü öğle vakitleri zamanın biraz daha yavaş aktığı, o tatlı rehavetin çöktüğü anlardır. Belki şu an uzaktaki bir dostla uzun bir telefon konuşmasındasınız. Belki ailenizle balkonda çay keyfi yapıyorsunuz. Belki de sadece kendinizle baş başa kalıp dinleniyorsunuz. Paylaşmanın ve sakinliğin tadını çıkardığınız bu güzel günde ruhunuza dokunacak, sizi dinlendirirken gülümsetecek melodilerle yayındayız. Şimdi günün tam ortasında derin bir nefes alıyoruz ve müziğin huzurlu kollarına bırakıyoruz kendimizi. Eskişehir'de verdiği 19 Mayıs konserinin ardından AFAD toplantısına katılmak için yola çıkan, fenalaşarak hastaneye kaldırılan, mide kanaması geçirdiği anlaşılan ve yoğun bakıma alınan, tedavisi tamamlanan ve taburcu edilen Haluk Levent konuğumuz oluyor.

0: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373 özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkleri Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkleri Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
3: Küpe FM reklam.

Yoldan ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlükte bu kadar. Cuma sabahsa bayramın 3. gününde yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda vereceği konser için son provalarda olan Blok 3'le hepinize mutlu günler, keyif dolu bayramlar.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününden herkese merhabalar değerli dinleyiciler. Umuyorum ki keyifler yerindedir. Bayramınız güzel geçiyordur. Bayramın ikinci gününe geldik ve devam ediyoruz. Harika şarkılarımızla da sizlere eşlik ediyoruz. Ben Tuncay Senan. Gündüz yolculuğumuz başladı şu saat itibariyle. Hepiniz hoş geldiniz.

0: PFM reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu'yla tanışın. 0533 567 5006.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
3: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili klima ve beyaz eşya alımına derin dondurucu hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Silivri Anadolu Hastanesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız için bayramda da hizmetinizdeyiz. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Kurban Bayramı özel gündüz yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar. Kurban Bayramı'nda çoğumuz çalışmıyoruz, çoğumuz tatildeyiz ama arkadaşlar tabii ki çalışanlarımız da var. Nöbette olanlarımız var, sağlık sektörü çalışanlarımız var, güvenlik çalışanlarımız var. Başka ne çalışanları olur Kurban Bayramı'nda, hangi sektörlerden çalışanlar olur? Marketler olur, bakkallar olur, berberler olmaz galiba, acil bir durum değil yani. Berber işi olanlar bu işlerini bayramdan önce halletmiş olmalılardı diye düşünüyorum. Yani sözün özü birçok sektörden birçok çalışanımız da var. Ve şu anda bizi çalışanlar arasında dinleyenlerimiz de var. Onlara da kolay gelsin diyerekten bayramlarını kutlayalım ve gündüz yolculuğumuza devam edelim.

0: Alem FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi. Tekros.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Çetaş Çeri Silivri'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde. Çeri.
4: Küpe FM reklam.

0: sevdiğim kadar uzak, nefret ettiğim kadar yakınsın.
1: Bir reklam.
2: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 5888.
1: Bir reklam.

Kurban Bayramı özel gündüz yolculuğumuz devam ediyor değerli dinleyiciler. Biliyorsunuz bu bayramlarda, kurban bayramlarında birçok yerde gittiğimiz ziyaretlerde, evlerde et kokuları yoğun bir şekilde duyuluyor. Bundan birçoğumuz rahatsız olmuyoruz belki, et severler benim gibi. Ama bazılarımız da birazcık rahatsız edebiliyor. Etten uzak duranlar var, et yememeyi tercih edenler var. Bunlardan bazıları canı istemediği için yemiyor. Yani doğuştan et yemeyenler var, vegan olanlar var. Ama et aslında yemek isteyip de sağlıksız olduğunu düşündüğü için ya da bazı başka sebeplerden dolayı et yememeye kendini zorlayan insanlar var. Öyle vegan olanlar var ve onlardan bazıları da yapay etler tercih edebiliyorlar, araştırıyorlar. İşte yiyenler görüyorum, deneyenler görüyorum falan. Araştırmaya göre arkadaşlar, vegan et sadece sebze içerse bile aşırı işlenmiş ürünler olmaları nedeniyle kalpten ölüm riskini arttırıyorlarmış. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Ben de bir defa denemiştim. Merak etmiştim gerçekten normal doğal ete ne kadar benziyor diye. Bir tane markanın bir yapay etini denemiştim arkadaşlar. Hatta bir kebaptı, yapay kebaptı. Asla ve asla benim denediğim marka en azından normal kebabın yerini tutmuyordu. Hem tutmuyor hem de fazla işlenmiş gibi bir durum söz konusuymuş aslında. Madem aşırı işlenmiş olmasından dolayı yapay et zararlı, o zaman bari doğalını tercih edelim değil mi? Bilmiyorum, ne dersiniz? Gündüz yolculuğumuza güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Facebook'un beğen ve paylaş butonlarında büyük değişiklik. Meta, üçüncü taraf internet sitelerinde kullanılan beğen ve paylaş butonlarının 10 Şubat 2026 itibariyle kaldırılacağını duyurdu. Söz konusu butonlar yıllardır kullanıcıların Facebook gönderilerini başka platformlarda beğenmesine veya paylaşmasına imkan tanıyordu. Meta kararı modern, verimli bir platform oluşturma sözünün bir yansıması olarak tanımladı. Şirket bu eklentilerin eski dönemden kalma olduğunu ve dijital ortam değiştikçe kullanım sıklarının doğal olarak azaldığını belirtti. Meta'dan yapılan açıklamaya göre internet sitesi sahiplerinin veya yazılımcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek yok. 10 Şubat 2026 itibariyle bu eklentiler otomatik olarak devre dışı kalacak ve sitelerde görünmez öge olarak yer almaya devam edecek. Açıklamada bu değişikliğin hata mesajı üretmeyeceği ve sitelerin temel işlevinin etkilenmeyeceği de vurgulandı. Bununla birlikte yazılımcılar daha temiz bir kullanıcı deneyimi için buton kodlarını manuel olarak kaldırabilecek. Meta bu durumda kod kaldırma işlemlerinin belirtilen tarihten önce yapılmasını öneriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

yerli navigasyon uygulaması geliyormuş arkadaşlar. Trafik radar kontrollerinin yerini bildirecekmiş. Arkanda ambulans var gibi uyarılarda bulunacakmış. Bilmiyorum gerek var mı ama zararı da yok. Çünkü hani arkadan gelen ambulansı fark etmemek mümkün mü? Yani ses çıkartıyor, kırmızı, mavi ışıklar pırıl pırıl parlıyor falan. Yani fark etmemek çok zor diye düşünüyorum. Zarar yok ama trafik radar kontrollerinin yerini bildirmek bana birazcık ters geliyor. Bilmiyorum, ben de oradaki mantığı anlamıyorum. Yani kopya vermek gibi bir şey oluyor bu. Çünkü insanlar oradaki radar tabelasını görünce sadece orası için yavaşlıyorlar. Yani orada yavaşlıyorlar. Geçici bir süreliğine yani. Ama ondan sonra tekrar basıyorlar gaza. Yani tam gaz devam. Makul olmayan hızlara çıkılıyor genellikle. Ama burada önemli olan her yerde, bütün yollarda makul hızlarda gitme alışkanlığını kazandırmak olmamalı mı bilmiyorum. Hayırlısı olsun yerli navigasyon projemiz. Son zamanların dikkat çeken haberlerinden bir tanesiydi.

0: FM reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat. Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın. Belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC. Doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Sıcaklar bastırmadan Çetinler Arçelik'ten Arçelik klimanızı alın, avantajlı fırsatları kaçırmayın. Anında serinlik, ücretsiz keşif, hemen teslim, hızlı montaj. Üstelik yanında derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
6: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkler'e Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkler'e Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
7: Silivri Anadolu Hastanesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız için bayramda da hizmetinizdeyiz. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
8: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogramı 349.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre 439.95, Beşler sucuk kangal kilogram 699.95, Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 139.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Kurban Bayramı'ndayız. Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. İnşallah gönlünüzce bir bayram geçirmektesinizdir. Her şey yolundadır. Hiçbir problem yoktur. Bütün planlarınız tam takır işlemektedir diyelim. Bayramlık şarkılarımızla sizlere eşlik etmeye devam ediyoruz.

0: FM reklam. Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
7: Başak Ticaret Arçelik'te fırsatları kaçırmayın. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet ve teknolojik ürünlerde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi de Lüleburgaz'da.
8: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
0: Küpe FM reklam.

Trafikte biliyorsunuz ki arkadaşlar, ağır vasıtalar önemli bir tehlike arz edebiliyor, sıkıntı yaratabiliyorlar. Özellikle de mesela tırların yoğunlukta olduğu otoyollarda ben araç kullanırken oldukça geriliyorum. Kurban Bayramı tatilinde arkadaşlar, trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla birçok ilde karayollarında ağır vasıta araçların seyrine kısıtlama getirilmiş. Bu da bence bu Kurban Bayramı'nda arkadaşlar trafik güvenliği açısından olumlu bir gelişme olmuş, olumlu bir dokunuş olmuş. Umarız katkısı olur.

0: FM Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Chery'de test sürüşü heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
5: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM Reklam.

Gündüz yolculuğumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kurban Bayramı'nın ikinci günündeyiz. Bayramınız bir kez daha kutlu olsun. Radyonuzdan, Küpe FM'den harika şarkılar duymaya devam edeceksiniz. Ve bayramlık programlarımız da sizlere eşlik etmeye devam edecek. Bizden ayrılmayın.

FM'den iyi günler. 28 Mayıs Perşembe gününde, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde birlikteyiz. İyi bayramlar diliyoruz. Ancak bugün 28 Mayıs 1983'te şarkı sözü yazarı Çiğdem Talı yaşamını yitirmişti. Kendisini sevgiyle ve rahmetle anıyoruz. Sözlerini Çiğdem Talı'nın yazdığı güzel bir şarkıyla, Sevdan Olmasa'yla başlıyoruz. Erol Evgin.

hayat bu belli olurum, pişman olur da dönersen vay. Vay ki ne vay.

0: Vay kine vay haline.
1: Küpe FM reklam.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
3: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent Doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
1: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Bayramın ikinci günü Küpe FM'de birlikteyiz. Tuğba Özerk yeni şarkısı Serseri Serseri ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Söz ve bestesi Murat Güneş imzası taşıyan parça, aşk uğruna sınır tanımayan özgür ruhların hikayesini anlatıyor.

0: Reklam. Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
1: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53. We'll be right back.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM reklam.

Ajda Pekkan Manifest'le yaptığı hileli şarkısı için konuştu. Süperstar benim için güzel bir tesadüf oldu. Harika eğlendik dedi. Bu yepyeni şarkı Küpe FM'de bayramın ikinci gününde

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Facebook'un beğen ve paylaş butonlarında büyük değişiklik. Meta, üçüncü taraf internet sitelerinde kullanılan beğen ve paylaş butonlarının 10 Şubat 2026 itibariyle kaldırılacağını duyurdu. Söz konusu butonlar yıllardır kullanıcıların Facebook gönderilerini başka platformlarda beğenmesine veya paylaşmasına imkan tanıyordu. Meta kararı, modern, verimli bir platform oluşturma sözünün bir yansıması olarak tanımladı. Şirket bu eklentilerin eski dönemden kalma olduğunu ve dijital ortam değiştikçe kullanım sıklarının doğal olarak azaldığını belirtti. Meta'dan yapılan açıklamaya göre internet sitesi sahiplerinin veya yazılımcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek yok. 10 Şubat 2026 itibariyle bu eklentiler otomatik olarak devre dışı kalacak ve sitelerde görünmez öge olarak yer almaya devam edecek. Açıklamada bu değişikliğin hata mesajı üretmeyeceği ve sitelerin temel işlevinin etkilenmeyeceği de vurgulandı. Bununla birlikte yazılımcılar daha temiz bir kullanıcı deneyimi için buton kodlarını manuel olarak kaldırabilecek. Meta bu durumda kod kaldırma işlemlerinin belirtilen tarihten önce yapılmasını öneriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Bayramda yollarda olan dinleyicilerimize kazasız belasız yolculuklar diliyoruz. Sevdiklerinize kavuşacağınız güzel bir bayram olsun. Çalışmaya devam eden tüm dinleyicilerimize de kolaylıklar ve huzurlu bir gün diliyoruz. Bayramınız

İkilem ve Tuğba Yurt'la devam ediyoruz. Hem ikilemin hem de Tuğba Yurt'un kariyerindeki ilk düet olma özelliğini taşıyan İçiyorum Ederimizi adlı şarkı iki farklı müzikal yaklaşımı ortak bir duyguda buluyor.

0: Kulübe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: gel al. Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006. Çetaş Çeri Stileri de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde. Çeri.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hybrid'de 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
5: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya TV alımlarına özel 3 bölmeli derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
4: Silivri Anadolu Hastanesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız için bayramda da hizmetinizdeyiz. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
7: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Yöntem reklam. Reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Silivri Anadolu Hastanesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız için bayramda da hizmetinizdeyiz. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Kulaküpe FM'den bu bayramda görev başında olan herkese kolaylıklar ve iyi bayramlar diliyoruz. İşi gereği ailesinden uzakta olanlara, bir hastanede, bir karakolda, bir fırında, bir aracın direksiyonunda olanlara mutlu bayramlar, kolaylıklar.

0: Reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Yaz mevsiminin sembolü Fedon, Bodrum'dayla müziğe geri döndü. Söz ve müziği Türk pop müziğinin usta kalemi Zeynep Talu'nun imzasını taşıyan şarkının düzenlemesi Gökçen Murat Kuşkulu tarafından yapıldı.

0: FM reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu'yla tanışın. 0533 567 5006.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
3: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
4: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
5: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
6: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile, dönüşümde lider.
8: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkler'e Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkler'e Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
2: Efendim, bayramın ikinci gününde programın sonuna geldik. Dileriz ki bu bayram sağlıkla, huzurla, sevdiklerinizle dolu geçsin. Küsler barışsın, yollar birleşsin, kalpler bayram etsin. Yarın bayramın üçüncü gününde saat 15'te tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

İyi bayramlar Türkiye, Küpe FM'desiniz. 28 Mayıs 2026 Perşembe gününde, aynı zamanda Kurban Bayramı'nın ikinci günündeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Müzik dünyasının en iyileriyle Küpe FM'de size eşlik edeceğiz. Ve özellikle bayram tatilini nasıl geçiriyorsunuz bilmiyorum ama Ege taraflarında olanlar, plajlarda olanlar da var tabii, havanın yavaş yavaş ısınmasıyla birlikte. Onlara da iyi tatiller, keyifli dinlemeler diliyoruz Küpe FM'den. Sevgili Ayla Çelik'le ilerleyeceğiz. Yeni hit adaylarından birisini geçtiğimiz günlerde bizlerle tanıştırmıştı. Duygusal derinliği ve etkileyici melodisiyle dikkat çeken Ayla Çelik, Kırmızı ile Küpe FM'de şimdi. Hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Bayram heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili HP Victus Gaming Notebook Tekno Club'a özel 59.999 lira.
3: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
4: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
5: Başak Ticaret Arçelik'te fırsatları kaçırmayın. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet ve teknolojik ürünlerde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi de Lüleburgaz'da.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Chery'de test sürüşü heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
0: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
3: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Keyifli bayramlar. Bu güzel bayram gününde ilerlemeye devam ediyoruz. Türk pop müziğinin en iyileriyle birlikte sırada sevgili Simge Say'ın burada olacak. O güzel sesinden dinleyeceğiz sevgili dinleyiciler. Geçtiğimiz günlerde yeni aşkı DJ İlkay Şencan'la Nişantaşı sokaklarında objektiflere el ele poz vererek adeta düşman çatlattı. Ünlü şarkıcı Galatasaray'ın futbolcusu Icardi'nin takımdan ayrılma ihtimali üzerine gelen soruya ise verdiği yanıtla dikkat çekti. Icardi sorusunu kısaca geçiştirdi. Sevgili Simge Say'ın sevgilisi için kullandığı övgü dolu sözlerle dikkat çekti. Sevgili Simge aşk hayatında mutlu olduğunu gözlemliyoruz DJ sevgilisiyle. Ne zamandır şarkısıyla şimdi Küpe FM frekanslarında.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Bayram heyecanı Teknosa'da. Karcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi Tekno Club'a özel 10.999 lira.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
7: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

Radyonuz Küpü FM'de müziğin sevilen yıldızlarıyla ilerlemeye devam ediyoruz. Herkese tekrar iyi tatiller, iyi bayramlar sevgili dinleyiciler. Güzel bir perşembe akşamına doğru ilerliyoruz ve müzik dünyasının en iyileri burada olmaya devam ederken Gülşen, Acısı Bile Bal'la radyonuzdayım.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'da buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Facebook'un beğen ve paylaş butonlarında büyük değişiklik. Meta, üçüncü taraf internet sitelerinde kullanılan beğen ve paylaş butonlarının 10 Şubat 2026 itibariyle kaldırılacağını duyurdu. Söz konusu butonlar yıllardır kullanıcıların Facebook gönderilerini başka platformlarda beğenmesine veya paylaşmasına imkan tanıyordu. Meta kararı, modern, verimli bir platform oluşturma sözünün bir yansıması olarak tanımladı. Şirket bu eklentilerin eski dönem kalma olduğunu ve dijital ortam değiştikçe kullanım sıklarının doğal olarak azaldığını belirtti. Meta'dan yapılan açıklamaya göre internet sitesi sahiplerinin veya yazılımcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek yok. 10 Şubat 2026 itibariyle bu eklentiler otomatik olarak devre dışı kalacak ve sitelerde görünmez öge olarak yer almaya devam edecek. Açıklamada bu değişikliğin hata mesajı üretmeyeceği ve sitelerin temel işlevinin etkilenmeyeceği de vurgulandı. Bununla birlikte yazılımcılar daha temiz bir kullanıcı deneyimi için buton kodlarını manuel olarak kaldırabilecek. Meta bu durumda kod kaldırma işlemlerinin belirtilen tarihten önce yapılmasını öneriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: gün.
1: Bayram tatili tam hız devam ediyor. Herkese tekrar keyifli bayramlar, keyifli tatiller. Küpe FM'de Türk pop müziğinin en güçlü kadın yorumcularından Göksel. Uzun yıllara yayılan müzikal yolculuğunun en özel duraklarından birisi olan 10. stüdyo albümü

Rüyaların işini bizlerle buluşturdu geçtiğimiz gün. Dilek Olay yaklaşık 30 yıllık bir müzik kariyeri ve bu kariyer boyunca Türk pop müziğine sayısız hit şarkı kazandırdı ve yeni albümünde dinleyicisini bu defa daha derin, daha kişisel ve aslında daha etkileyici bir dünyanın içine davet ettiğini söyleyebilirim. Yeni albümünden gözlemlediğim kadarıyla sevgili dinleyiciler. Göksel malumla Küpe FM'de.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor 600 Lite, 256 GB akıllı telefon, Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık hediye.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
4: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Kurban Bayramı bereketli Biçen Market'te 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Duru Baldo pirinç 2000 gram 189.95, Eker yoğurt yarım yağlı kilogram 99.95, Tukaş domates salçası teneke 830 gram 49.95, Çaykur tiryaki çayı 1000 gram 259.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Haftanın dördüncü gününde ve Kurban Bayramı'nın ikinci gününde ilerlemeye devam ediyoruz. Güzel bir bayram tatili haftası devam ediyor. Umarız sevdiklerinizle birlikte güzel bir tatil gününe devam ediyorsunuzdur sevgili dinleyiciler. Bir yandan da tabii bu bayramda biraz daha uzak yerlere gideyim diyenler de olmuştur. Yurt dışı veyahut Ege bölümü Akdeniz'de kıyılarında bizi dinleyen dinleyicilerimiz de var. Özellikle bu güzel sahil esintisinde Küpe FM'de en güzel şarkılar burada olmaya devam ediyor. Bir Kenan Doğulu klasiğiyle ilerleyeceğiz. Ara beni lütfen radyonuzda.

0: FM reklam.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
6: Çetaş Çeri Silirde bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Silirde E5 üzerinde. Çeri.
7: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Dünya Kupası coşkusu Çetinler Arçelik mağazalarında. Büyük ekran TV alımlarında kahve makinesi hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: Süper FM'de biraz eski yazlara gideceğiz sevgili dinleyiciler. Tam 15 yaz öncesi 2011 yazından Gülben Ergen'den Yarı Çıplak radyonuzda.

Küpe FM'de ilerlemeye devam ederken sevgili Zeynep Bastık Küpe FM'de bize eşlik eden sesin sahibi olacak. Bu güzel bayram tatilini yaşadığımız ve bayramın ikinci akşamına ilerlediğimiz anlarda Zeynep Bastık bu arada geçtiğimiz günlerde Ege'ye gitti ve güzel bir konsere imzasını attı sevgili dinleyiciler. Zeynep Bastık Manisalı hayranlarıyla 19 Mayıs'ta coşturdu. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen bu konserde Zeynep Bastık binlerce vatandaşla beraber eğlendi. Her mevsim yazımla radyonuzda.

0: FM reklam. Reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis Traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Lüleburgaz.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkleri Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1.892.000 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300.000 liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkleri Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: Silivri Anadolu Hastanesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız için bayramda da hizmetinizdeyiz. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Radyonuz Küpe FM'de noktalıyoruz artık sevgili dinleyiciler ve bu güzel Kurban Bayramı tatilinde Perşembe akşamında ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleydim. Yarın saat 17'de tekrar buluşacağız. Şimdi biraz eskilere gidelim ve Deniz Sekin'in o güzel sesinden dinleyelim istiyorum. Ve eskilere uzandığımız Sakinim adını verdiği şarkısı Küpe FM'de. Hoşçakalın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Efendim herkese merhaba, bayramın ikinci gününden ve tabii ki Küpe FM'den yine ben burada sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisinden sizlere bir merhaba dedim. Ah, bu cümleyi nasıl toparlayacağım diye düşündüm ama bir şekilde toparladım, o da bizim işimiz biliyorsunuz. Bir kez daha iyi bayramlar diyorum, Kurban Bayramınız mübarek olsun. İnşallah dilediğiniz gibi geçiyordur bayram ve tabii ki Küpe FM'de kulaklarınızda olmaya, kulaklarınıza dolmaya devam ediyor ve başlıyoruz.

0: Minos'a gel al.
1: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkler'e Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkler'e Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
4: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
5: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
6: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Koroplast buzdolabı poşeti dev, eko, orta boy 80'li 69.95. Maylo tuvalet kağıdı 3 katlı bambu 40'lı 269.95. Flex eldiven yüzlü 89.95. Macromax çöp torbası ekstra güçlü çeşitleri 29.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

19 Mayıs'ta Gölbaşı'ndaydı İrem Derici ve o harika şarkısı vardı ya onun. Çok şükür, bin şükür seni bana verene diye o şarkıyı bütün seyircileriyle birlikte söyledi. Ağlıyorum bakın.

0: Arkayı söyleyemiyorum gülmekten dedi. Çünkü orada arada böyle bir maskotlar falan da yapmışlar. Onları dans ettiriyorlar. Tabii ki İrem Derici de kendine has yorumuyla yine gelenleri hem eğlendirmiş hem duygulandırmış. O zaman o güzel şarkıyla devam ediyoruz.
1: Dualar eder insan.

0: Kulübü FM reklam.
1: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'dan anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Mayıs ayına özel bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
2: Küpe FM reklam.

simge, sevilmeye doy diye diyecek. Geçen gün bir yerde vardı, bazı insanların aurası direkt hissediliyor, simge gibi demişler. Simge'nin bir videosunu koymuşlar. Gerçekten de öyle, sahneye çıktığı anda kostümüyle, haliyle, tavrıyla, sesiyle herkesi büyüleyen ve her daim de sahnelerde olan ve tabii ki bütün konserleri de hınca hınç dolan isimlerden bir tanesi. Şimdilerde de sevilmeye doy diye ile nerede? Tabii ki bütün müzik listelerinde ve işte Simge.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Gözlerinden gözlerime ile Semi Cenk ile devam edeceğiz. Gözlerde başlar biliyorsunuz bazı aşklar. Ve geçen gün bir yerde gördüm. Gizliliğin büyük bir güç olduğunu anladım diyor. İnsanları bilmedikleri şeyler mahvedemezler. Bu yüzden her şeyi herkese anlatmamayı öğrendim. İyi giden şeylerin sırrı herkese söylememekmiş diye de devam etmişler. Gerçekten doğru olabilir. Esasında çok kişiyle paylaştığınızda çok kişiye de yorum hakkı doğuyor. Sonrasında mesela seviyorsunuz, ayrılıyorsunuz, barışıyorsunuz, arkadaşlara söylüyorsunuz. Sonra onlar size gelip kızabiliyorlar bile. O yüzden de bence bazen kendi içinizde yaşamak lazım. Semih Cenk'le devam ediyoruz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Facebook'un beğen ve paylaş butonlarında büyük değişiklik. Meta, üçüncü taraf internet sitelerinde kullanılan beğen ve paylaş butonlarının 10 Şubat 2026 itibariyle kaldırılacağını duyurdu. Söz konusu butonlar yıllardır kullanıcıların Facebook gönderilerini başka platformlarda beğenmesine veya paylaşmasına imkan tanıyordu. Meta kararı, modern, verimli bir platform oluşturma sözünün bir yansıması olarak tanımladı. Şirket bu eklentilerin eski dönemden kalma olduğunu ve dijital ortam değiştikçe kullanım sıklarının doğal olarak azaldığını belirtti. Meta'dan yapılan açıklamaya göre internet sitesi sahiplerinin veya yazılımcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek yok. 10 Şubat 2026 itibariyle bu eklentiler otomatik olarak devre dışı kalacak ve sitelerde görünmez öge olarak yer almaya devam edecek. Açıklamada bu değişikliğin hata mesajı üretmeyeceği ve sitelerin temel işlevinin etkilenmeyeceği de vurgulandı. Bununla birlikte yazılımcılar daha temiz bir kullanıcı deneyimi için buton kodlarını manuel olarak kaldırabilecek. Meta bu durumda kod kaldırma işlemlerinin belirtilen tarihten önce yapılmasını öneriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız'la bizlerle olacak ve bugün de hatırlatacağım, Instagram'da bizleri takip edebilirsiniz. Instagram takip listenize Küpe FM'i eklemeniz yeterli. Ülkenizin, bölgenizin gündemi, bizler, programlar, her şey ama her şey orada. Bazen de güzel çekilişler ve sürprizler ve tabii ki www.kupefm.com.tr'yi de tüm akıllı cihazlara kaydedelim. Olaysız dağılalım ve Mabel Matiz.

0: Reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Anneler gününe özel Arçelik'te büyük indirimler. Annenizi mutlu edecek hediyeler, büyük indirim fırsatıyla Çetinler Arçelik mağazalarında sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
0: Küpe FM Reklam.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Bir reklam. Tarkan'dan bir ölürüm sana dinleyelim mi? Efendim, ölürüm sana derken tabii ki Tarkan burada sevgilisinden bahsediyor. Ama biz kendimiz için çalalım bu şarkıyı bir kere de. Uzmanlar diyorlar ya, kendinizi sevin. Kendinize iyi bakmaya başladığınız zaman iyi hissetmeye başlarsınız. Daha iyi hissetmeye başladığınız zaman daha iyi görünmeye başlarsınız. Hatta daha iyi şeyleri kendinize çekmeye başlarsınız. Her şey sizinle başlar. Kendinize çok iyi bakın diyorlar. Öyle yapalım o zaman. Tarkan, ölürüm sana.

0: Silivri Anadolu Hastanesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız için bayramda da hizmetinizdeyiz. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
0: Küpe FM reklam.
3: Güneş'le Ekşim Trak'la devam edeceğiz şimdi. Son günlerde sevdiğim şarkılardan bir tanesi oldu. Listelere yeni giriş yaptı. Bu arada astrolojiyi sevenler için bir haberim var ama bu seferki çok ilginç. Astrolog Can Ay doğmuş. Bu sefer piyasalardan bahsetmiş. Beni biraz güldürdü. Vallahi yani beraber de gülebiliriz. Böyle bir şey olur mu bilmiyorum ama dolar 2027 yılında 1-2 TL'ye düşebilir demiş. Galiba dikkat çekmek için söylemiş. Çekti de. Güneş'le Ekşim Trak'la devam ediyoruz.

Yonca Evcimik var şimdi sırada. Madem ara ara eskilere gidiyoruz, nostalji yapıyoruz. 20 Haziran'da da İzmir'de olacakmış. 90'lar Türkçe Pop Festivali'ne gidecekmiş. Biliyorsunuz nerede çalarsa çalsın 90'lar. Mekanlarda ya da partilerde, beachlerde her daim seveni alıcısı çoktur o dönemi yaşayanlarda. Ve tabii ki Yonca Evcimik'in unutamadığımız şarkıları var. Onlardan bir tanesi 8-15 Vapuru ve Yonca Evcimik.

Aile Çelik'le Kırmızı'yla devam edeceğiz şimdi. Bu arada dizilerin biliyorsunuz sezon finalleri yapıldı. Geçtiğimiz hafta haliyle bayram tatili ve yaz tatiline girdiler. Seneye devam edecek birkaç dizi var. Çoğu da bitti. Onlardan iki tanesi, biri Yeraltı, biri de Kızılcık Şerbeti. Herkes o detayı konuşuyor. Sezon finali şoke etti falan yazıyorlar. Zaten şoke etmesi için insanları yapılıyor o sezon finalleri. Ayrıca sonra ne oluyor? Oyuncular anlaşmalarını yapıyorlar. Devam edecekler mi, etmeyecekler mi? Devam edip etmeyecekleri belli olmayan oyuncular da olduğu için sezonun finalinde büyük bir olay, maalesef bir kaza, bir patlama, bir çatlama. Ondan sonrasında kimisi gitti mi kaldı mı şüpheleri kafada. Ama hep bildiğimiz şeyler bunlar. Ama tabii ki magazinde her seferinde sanki bilmediğimiz bir şey gibi başlık atıyor. Ve Ayla Çelik'le Kırmızı'yla devam ediyoruz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Facebook'un beğen ve paylaş butonlarında büyük değişiklik. Meta, üçüncü taraf internet sitelerinde kullanılan beğen ve paylaş butonlarının 10 Şubat 2026 itibariyle kaldırılacağını duyurdu. Söz konusu butonlar yıllardır kullanıcıların Facebook gönderilerini başka platformlarda beğenmesine veya paylaşmasına imkan tanıyordu. Meta kararı, modern, verimli bir platform oluşturma sözünün bir yansıması olarak tanımladı. Şirket bu eklentilerin eski dönem kalma olduğunu ve dijital ortam değiştikçe kullanım sıklarının doğal olarak azaldığını belirtti. Meta'dan yapılan açıklamaya göre internet sitesi sahiplerinin veya yazılımcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek yok. 10 Şubat 2026 itibariyle bu eklentiler otomatik olarak devre dışı kalacak ve sitelerde görünmez öge olarak yer almaya devam edecek. Açıklamada bu değişikliğin hata mesajı üretmeyeceği ve sitelerin temel işlevinin etkilenmeyeceği de vurgulandı. Bununla birlikte yazılımcılar daha temiz bir kullanıcı deneyimi için buton kodlarını manuel olarak kaldırabilecek. Meta bu durumda kod kaldırma işlemlerinin belirtilen tarihten önce yapılmasını öneriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir gün diliyorum. Güzel bir bayram diliyorum. Tekrar yarın tekrar görüşene kadar hoşça kalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: FM reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

çok kan döktü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Görüyorum. Bir gün gelecek.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Facebook'un beğen ve paylaş butonlarında büyük değişiklik. Meta, üçüncü taraf internet sitelerinde kullanılan beğen ve paylaş butonlarının 10 Şubat 2026 itibariyle kaldırılacağını duyurdu. Söz konusu butonlar yıllardır kullanıcıların Facebook gönderilerini başka platformlarda beğenmesine veya paylaşmasına imkan tanıyordu. Meta kararı, modern, verimli bir platform oluşturma sözünün bir yansıması olarak tanımladı. Şirket bu eklentilerin eski dönem kalma olduğunu ve dijital ortam değiştikçe kullanım sıklarının doğal olarak azaldığını belirtti. Meta'dan yapılan açıklamaya göre internet sitesi sahiplerinin veya yazılımcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek yok. 10 Şubat 2026 itibariyle bu eklentiler otomatik olarak devre dışı kalacak ve sitelerde görünmez öge olarak yer almaya devam edecek. Açıklamada bu değişikliğin hata mesajı üretmeyeceği ve sitelerin temel işlevinin etkilenmeyeceği de vurgulandı. Bununla birlikte yazılımcılar daha temiz bir kullanıcı deneyimi için buton kodlarını manuel olarak kaldırabilecek. Meta bu durumda kod kaldırma işlemlerinin belirtilen tarihten önce yapılmasını öneriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

Asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar.

mevsiminde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

Aşk bu. Geliyorum demeden geliyor, bitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

0: yüzden tutacaksın. Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuşum.
1: Benle böyle konuşma, kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.